Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

T Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.

0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliği...

İSG'nin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Ha, ha, ha.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Best Allianz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
18: Öncelikli yayın.
19: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını

0: bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için alyans.com.tr.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: just messing around.
1: Reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. How much do you care? How much do you care?

0: Oh, for real, on a scale of 1 to 10.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
12: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var.
5: Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Zamanlı erkelikle.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal. Aradığın tatil
3: Setur. Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle. Unutulmaz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Reklam.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil.

0: Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. All that I have is now yours.

0: reklam.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
2: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
14: Kamu spotu.
15: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
16: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
17: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
18: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
19: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak, televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi, yaşasın.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg ET Radyo.

bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

0: reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

ona biri tutsun. Dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun. Yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Ya siz yorulmadınız mı?
1: Yorulduk.
2: Dinlenmeye geldik.
0: Valiz topla, valiz aç, oradan oraya git, oraya git. Niye, deli mi dürttü, niye yani? Sebep ne?
1: Evlendik, biz 3 yıl oldu evleneli, yarısı yurt dışında geçti.
2: Bazen ben pilav yapmak istiyorum, evde pirinç olup olmadığını hatırlamıyorum. O kadar kopuyoruz evden. Ama çok uzun süre evde kalınca da seyahat istiyoruz.
1: O ev düzenini tam oturtamadık, yurt dışında daha çok geçti bizim günler.
0: Ne kadar oldu evleneli?
2: 3 yılı 2 ay geçti.
0: Peki bundan öncesi, yani ilk tanıştığınız zaman kaç yıl oldu?
2: 4 yıl. Evet, 4 yıl. Bir yıl da ondan
0: kadına
2: önce.
0: Kadına soruyorum çünkü genelde hayır. Kadınlar daha iyi hatırladıkları
2: için. Evet,
0: ben ona baktım o yüzden.
1: 3 yıl diye yuvarlıyorum zaten.
0: 4 yıl oldu mesela.
2: Ben tarihi ne kadar söyleyebilirim.
0: Peki 4 yıl evvel bu adamla tanıştığınızda. Ya ben o her yere gidiyor. Bıttık bıttık bıttık her yere gidiyor. Hiç durmuyor. Kurtlu. Ben bununla yapamam demediniz mi?
2: Aslında söylemedim. Yani takipçisiydim ben Mehmet'in. Evet. Böyle çok özenerek izlediğim için... Bir anda o videoların içinde olmak keyif verdi bana.
1: Aslında kimisi de şey diyor.

0: O videoları izliyor. Ben gezemem ya diyor. Gezi benlik değil diyor. İşte Zülal seven taraftan da.
1: Ama göründüğü gibi değilmiş, onu gördüm. Böyle çok pembe görünüyor, geziyoruz sürekli falan ama yaşarken o kadar değil.
2: Ya.
1: Evet.
2: Sinirler gerilmiyor mu?
0: Yok.
1: Henüz gerilmedi.
2: Yani suyun kirecinden saçlar kötü olunca, insan sabah kalkıp başka bir ülkede kendini ödemli, şiş ve çirkin hissedince. Bütün bunlar yansımıyor mu? Öf diye.
1: Sadece benim açlık yansıyor. Benim tek problemim o. Yoksa geri kalanı bir şekilde aştım.
0: Açken çok böyle hareket etmememiz lazım. Hemen yemek yiyeceğiz, ondan sonra keyifleneceğiz, öyle gezeceğiz. Onu biliyorum, onun için hiç aç durmuyoruz.
2: Vallahi süper. Hani ayak uydurmak da süper. Zor aslında sizin de hani evlenip kesinlikle böyle ayak uydurmayan bir kadın olsa.
0: Şimdi yaptığım geziler 4 ay Amazon'da kaldım. Amazon'u bir uçtan bir uca ben kano üzerinde geçtim. İstanbul'dan çıkıp 1000 gün hiç eve dönmeden dünyayı gezdim. Bir kabin boy sırt çantasıyla. Şimdi biz gezilere yeni başladık. İlk gittiğimizde büyük boy valizle geliyordu ama şimdi kabin boyla 2 aylık 70 günlük gezilere gidebiliyoruz.
2: Kadının hası 2 ayı bir kabin boya sığdırabilendedir.
1: Gerçekten teşekkür ediyorum.
2: Çok önemli teşekkür bir şey ediyoruz. Bu. Çok önemli
1: gerçekten
2: bir
1: gerçekten çok zordu. Yani ben artık gezinin o 2 aylık gezinin son demlerinde dedim ki çizgili tişört görmek istemiyorum. Çünkü bir tanesi çizgili bir tişörttü. Ve bunların hepsini dedim eve dönelim. Dolabın en arkasına itekleyeceğim ve bir daha görmek istemiyorum. Çok zordu.
0: Erkek için tabii bu daha kolay. 3 tane siyah tişört al, bir kot pantolon, bir şort. Tamam. Ama kadın için çok zor. Evet. O da ben ilk başta hiç zorlamadım kabin boyla geldiği. O yavaş yavaş tecrübe ederek kendisi geliştirdi, öğrendi.
2: Peki şöyle bir şey hiç... Ya şöyle şık bir restorana gideyim, benim de topuklu papuçlarım olsun, onları giyeyim, efendim yanıma bileyim. Hiç öyle bir şey olmuyor mu? Çünkü onlar yerleşik düzende daha mümkün
1: evet,
2: ya.
1: Evet, kesinlikle.
2: Hiç öyle bir özlem yok mu?
1: Olmaz mı? İlk başlarda böyle ilk bir yıl falan her valize ben mutlaka bir topuklu ayakkabı koyuyordum.
2: Bugün hayır, o topuklu giymişti o yüzden senin işte baktım ne giymişti. Evet, pardon.
1: Her valize mutlaka koyuyordum böyle bir topuklu ayakkabı. Bir akşam yemeğe çıkarız falan diye ama şimdi vazgeçtim ondan çünkü mümkün değil. O kadar yoğun geziyoruz ki akşamları otele zor atıyoruz kendimizi. Dönünce o özlemimi gideriyorum.
0: Yani düzgün restorana yine gidiyoruz ama ne yapalım o kadar böyle grand tuvalet olmasa da işte elimizden geldiğince yine de gidiyoruz.
2: Gezginlik bir yaşam biçimi zaten.
0: Kesinlikle.
2: Ama bunu böyle konseptlerle yapmak sizlerin yaptığı gibi sizin daha önce de yaptığınız gibi işte kanoyla. Değil mi? Ne kadar sürdü dediniz?
0: Şimdi Amazon'u ben bir Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar 6500 kilometre yaklaşık 4 ay sürdü. Arada yerli kabilelerine uğrayarak ve sadece nehir üzerinden...
2: Uğrayarak derken?
0: Evet. Tabii ben...
2: Ya, dostlarım var akşam bir kapılarını çalarak gibi.
0: Keşke öyle olsa. Özel izinler gerekiyor. Tabii öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Maruba kabilesiyle beraber ben 3 haftamı geçirdim. Onlar... Yolculukta maymun avlıyordu, kaplumbağa yumurtası alıyorlardı, pişiriyorlardı, beraber yiyorduk. Yolculuk böyle geçti. Antarktika'ya gittim, Afganistan'a gittim. Mesela İstanbul Halkalı'dan trene bindim, Çin'e kadar sadece trenle gittim.
2: Kaç ay sürmüştü?
0: 5,5 ay sürdü.
2: 5,5 ay.
0: Yaklaşık 44 tren değiştirdim, 23 bin kilometreydi. Şimdi tren yolculukları dışarıdan bakınca romantik geliyor ama o bir gün. İkinci, üçüncü gün artık o çok sıkıcı, yorucu, zor gelmeye başlıyor. Ama işte bu hep proje olsun, bir şey yapayım, bir şey üreteyimden geliyor. Düz gezmek bir yerden sonra sıkıyor. Çünkü hani biliyorsunuzdur Avrupa'ya gitmişsinizdir. İtalya, İspanya'yı gezseniz artık neredeyse birbirinin çok benzeri şeyleri görüyorsunuz. Diğer ülkelerde de. Latin Amerika'da ben 2,5 yılımı geçirdim. Orada da öyle. Artık bir yerden sonra o gezi... O kadar da tat vermemeye başlıyor. Bunu işte biraz projelendirmek gerekiyor. İşte fotoğrafçılığın verdiği bir şeyle de kadınların fotoğrafını çekerken onlara çok güzelsin deyip tekrar fotoğraflarını evet. çektim. O projem viral oldu. Dünyada bayağı ses getirdi. Kadınların ya da insanların el fotoğraflarını çekiyorum. Onu daha tam böyle yayınlamadım ama hani hep arşivde böyle şeyler var. Şimdi elimizden geldiğince beraber yapmaya çalışıyoruz. 10 yıl önce gittiğim kabileye beraber gittik mesela geçen yıl Kolombiya'da. Elektrik yok, telefon yok, internet yok. Gittiğimiz yerde 3 gün dünyadan kopuksunuz.
1: Hamakta yattık böyle dağın ortasında.
0: Paranız olsun.

0: olsa bile hani harcayacak yer yok. Harcayamıyorsunuz. Harcamak için işte günlerce yürümeniz gerekiyor. Öyle zorlayıcı yerler, zorlayıcı geziler.
1: Bir AVM yok. Ne anladım bu işten? Gideyim de bir AVM'de şöyle oturayım, iki dolaşayım falan. Bunların hiçbiri yok.
2: Kabileye yürüdüğümüz şehirde bile yoktu AVM.
1: Yok canım, AVM zaten yoktu.
2: O şehirde bile.
1: Ama hamakta uyumak da yani buradan bakınca çok romantikmiş gibi geliyor.
0: Değil aslında. Şimdi hamakta biz böyle düz yatıyoruz, eğik duruyoruz. Aslında onun yöntemi çapraz yatmak lazım. Latin Amerika, o zaman yere paralel oluyorsunuz. Latin Amerika'da öyle bir kültür var. Meksika'da bir eve misafir olsanız size hamak verebilirler sadece. Hı hı. Evlerin içinde çengeller var, duvarlara asıyorsun. İsterse 10 misafir gelsin, orada yatabiliyor hamaklarda. Hani yatak topla et derdi yok hiç.
1: Ya bu çok iyi fikir değil mi arkadaşlar? Ya eve yatılı misafir et, iki duvarına çengeli as, hamağı kur, hop gelsin yatsın.
0: Çarşaf yıka et derdi yok hiç.
1: Ama bir yorgan verilir, üşürüz hani. İstanbul'da yapsak bunu.
0: Latin Amerika'da
2: evet, İstanbul'da
0: çoğu yerde böyle hani çok kış yaşanmadığı için bir Meksika'da olsun, Guatemala'da olsun. Ama yine de tabii battaniye oluyordur.
1: Hamak işi güzelmiş misafir ağırlamaya. Kur hamağı, geç yatır misafiri, tertemiz. Kaldır. Ama ne dedikodunuzu yaparlar Türkiye'de ama hamakta yatırdı bizi diye.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Konseptli seyahatler, işte trenle gitme, kanoyla geçme, Latin Amerika şu bu. Bu işin parası nerede hocam? Ne oluyor? Nasıl oluyor bu olaylar?
0: İşte en zor kısmı o aslında.
2: Ve en merak edilen.
0: Evet, şimdi Milli Piyango çıksa, hani sokağa çıkıp sorsanız Milli Piyango çıktığında ne yapmak istersin? İlk üçten biri dünyayı gezmektir muhtemelen. Ben işte biraz bu sosyal medyanın gücünü kullanıp bu gezilerimi böyle objektif bir şekilde paylaştığım için takipçilerim artmaya başladı. Önceden ben blog yazıyordum 2010'da. O zaman Instagram bile daha yoktu. Sonrasında bunlar açılınca blogdan sosyal medyaya kaydı, videoya kaydı. Takipçiler arttıkça da markalar gelmeye başladı ve sonrasında bu gezileri yapmak, projeleri yapmak daha da kolaylaştı. Çünkü hani bu işi yapmak için önce çok isteyeceksiniz, zamanınız olacak ve paranız olacak. Sadece para olmak da yetmiyor. Yani öyle arkadaşlarımız var ki imkanı var ama adam yurt dışına çıkmak istemiyor. Evet. Öyle bir isteği, beklentisi yok. Bizde bu vardı. Hani bende bu vardı. Sonra Zülal'de de onun olduğunu gördüm. Biz ne zaman bir hesaplı uçak bileti bulsak, Uzak Doğu, Japonya hiç fark etmez. Hemen 3 ay sonrasına, 5 ay sonrasına alıp gidebiliyoruz. Böyle bir lüksümüz var. Ha, zengin misiniz? Yok değiliz ama böyle bir zenginliğimiz var.
1: Samsun'da yaşıyorsunuz.
2: Samsun'da yaşıyoruz.
1: Aslında o da güzel. Güzel bir evde böyle.
0: Evet, evet. Yani ben Samsunluyum. Böyle deniz kenarında yaşayabiliyoruz. Oh, o ne güzel. Büyük lüks bizim için.
1: Hemen böyle zınk deniz mi?
0: Evet, zınk deniz.
1: Nasıl ya? Böyle bir dakika. Yani kalktık yataktan, sabah uyandık. Zınk deniz mi?
0: Biz yazın parmak arası terlikle hemen
2: öyle parayonla iniyorum.
0: O kadar yani.
1: Evin önü yani.
0: Evet. Yani 20 metre.
1: 20 metre. Ay çok şey ya, kıskanılası bir durum değil mi?
0: İşte ben İstanbul'da 15 yıl yaşadım. 2018'de Samsun'a ailemi ziyarete gittim. O sırada İstanbul'dan 1+1 eve bakıyordum. Ya baktım Samsun'a deniz kenarında 2+1 ev alabiliyorsun aynı parayla. Dedim İstanbul'da ne işim var? Zaten beğenmezsem alırım çantamı geri dönerim dedim. İyi ki gitmişim o zaman, o kararı vermişim. Yani şimdi Samsun'da çok keyifliyiz.
1: Keyifli. Ay ne güzel. Oradan da her yere gidiyorsunuz. Sadece hani aktarmalı uçmak.
0: Evet.
1: Tek dert odur değil mi?
0: Kesinlikle.
1: İstanbul'a gelip oradan hop uçmak.
0: Evet.
1: Derdi var. Mesela şimdi ucuz bir bilet buldunuz. İşte Japonya'ya hadi kalk gidelim. Ya da seneye Sakura zamanı. Hani çok moda ya, herkes yaldır yaldır Sakura'ya gidiyor. Çiçek görmeye giden bir sosyetemiz var. Şimdi git.

0: istiyorsunuz, uygun bulduk diye ondan sonra mı projelendirme başlıyor? Hazır gitmişken Japonya'da şöyle bir proje yapalım.
1: Şimdi Japonya'da biz birkaç yere gittik. Birinde Osaka'ya indik. Hı hı. Dönüş biletimiz Tokyo'dandı. Bir ay sonraydı. Arayı spontane doldurduk. Karayoluyla gezdik hep aralar. İşte Kanazawa'ya gittik. Oradaki başka şehirleri. Sevmediğimiz yerde hiç durmadık. Hop diğer şehre geçtik. En son kendimizi Tokyo'ya attık. 3-4 gün orada kaldık. Oradan döndük. Kabaca gittiğimiz ülkelerde plan böyle işliyor.
0: İşliyor ama hani projelendirmeyi de bileti aldıktan sonra.
1: Evet, evet, evet.
0: Artık kolaydır sizin için projelendirme. Evet. Yani tık tık tık tık.
1: Tabii.
0: O damarı da, takipçi damarını da biliyorsunuz değil mi?
1: Yıllardır hani bu işi iyi kötü yaptığımız için o tarafı daha kolay oluyor.
0: Vallahi harika. İki tane kitabı var Mehmet Genç'in. Bunlardan biri hangisi? Bu hem bir, yol hikayeleri bir. Rotası Seyyah diye zaten sosyal medyada biliniyor kendisi. Bir de yol hikayeleri iki var burada. Böyle gördüğünüz gibi. Evet.
1: Bunların
0: çok güzel.
1: İkisi de benim 1000 günlük gezimden yaşadığım olaylar, maceralar. Hani şu ülkede şu yenir, şuraya gidilir. Böyle bir rehber kitap değil.
0: Evet.
1: Sadece o yolculukta başımdan geçenler. Hani orada Antarktika'da var, Afganistan'da var.
0: Ve fotoğraflar var. Bol bol evet. Fotoğraflı. Bu arada evet görüyoruz böyle. Çok güzel. Çok güzel.
1: Yüksek dağ zirveleri var. Hı hı. Hani bir yerden sonra standart geziler tat vermiyor dedim ya. İşte Kırgızistan'da Lenin zirvesine tırmandım. 7134 metre rakımlı. Yaklaşık 3 hafta sürüyor yukarıya çıkıp hı hı. inmesi.
0: Çıktınız
1: evet.
0: ve indiniz.
1: Evet, zirveyi gördüm şükür. Ama çok zor tabii bu dağcılık. Ben orayı gördükten sonra dağcılara ekstra saygı duymaya başladım.
0: Ama çıktınız.
1: Tabii zirveyi
0: yani
1: gördüm.
0: Yani zor diyor ama çıkıyor.
1: Ekibimiz 25 kişiydi. Sadece 7-8 kişi çıktı. Biri parmak uçlarını kaybetti. Biri burnunun ucunu.
0: Ay tabii. Bu ne ya? Ay, ya?
1: Öyle maalesef.
0: Bu uğurda.
1: Yüksek zirvelerde böyle riskler var.
0: Zirve öyledir. Çıkarken evet. de orada kalmak için de çok şey kaybedilebiliyor. Ama tabii
2: gerekiyor.
0: Kastettiğimiz bu değildi. Peki bütün bunlar olurken ne soracağımı unuttum şimdi parmak ucu falan deyince fena burnunun ucu parmaklar falan deyince. Kadınlara gidiyorsunuz önce bir önden çekiyor tak tak. Yaptı mı size de aynı numarayı?
2: Yapmadı.
0: Çakal Carlos yapmadı mı?
2: Yapmadı.
0: Sonra da çok güzelsiniz diyor. Sonra kadının verdiği şeyle bir daha çekiyor.
1: Yani bu proje aslında doğaçlama gelişti. 2014'te Meksika'dan başladım bu gezime. İşte 2015'in başında da hostelde kaldığım arkadaşla bir yerel pazara gittik. Orada ablamızın fotoğrafını çekerken...
0: Burada da var fotoğraflar bakın.
1: Evet.
0: Çok güzelsin dedikten
1: Guatemala'dan.
0: Sonraki... Evet evet çok güzel değil mi? Ah canım benim. Ah canım benim.
1: Ha. Ablamızla beraber fotoğraf çekildim. O sırada da saçlarını böyle arkaya atmıştı. Ya dedim hani dilim döndüğünce saçını önüne atsana böyle daha güzelsin. O sırada arkadaş ikinci fotoğrafı çekmiş. Ben o fotoğraflara bakarken... O proje aklıma geldi. Ben kadınların fotoğrafını çekerken onların dilinde, İspanyolcaysa İspanyolca, yerliyse yerli dilinde. Söyle bu İran'dan mesela bu fotoğraf. Hı hı. Onların tepkileri çok hoşuma gitti ve yaklaşık 3-4 yıl böyle fotoğraf çektim. Bunu paylaşınca dünyada çok ses getirdi. Hani o kadar hani dünyaya yayılacağını tahmin etmiyordum. Türkiye'de bilinir diyordum ama dünyada yayıldı. Hatta Antarktika'ya gittiğimde artık... Gemide 96 kişiydik tabii. 10 gün tek bir gemidesin. Orada bile projeyi bilenler varmış. Ha, beni bilmiyor ama fotoğrafları konuyu biliyordu. O kadar yayılmıştı.
0: Neyi düşündüm? Bunu biz içeride çalışırken Hande ile. Şimdi bu gördüğümüz fotoğraflar ve oralarda yaşayan kadınlara bakıldığında çok daha saflık, sadelik, naiflik var ya ruhlarında. Mesela bize bunu yolda değil mi normal çekip sonra da çok güzelsiniz deseler aynı şekilde güler miyiz diye düşündüm.
1: O zor bence.
0: Ben hatta herhalde bana birisi böyle yapsa yolda yallah bir manyak mısın yürü git derim yani böyle hani.
1: Bir markayla bu konuyu görüştük. Ya dedim bu fotoğrafları ben dedim 4 yılda çektim. Siz benden 2-3 günde bir yere gidip böyle doğaçlama bir şey istiyorsunuz mümkün değil dedim. Olmaz ki ben şimdi sokakta... Rastgele bir kadını aha. durduracaksın, çekeceksin sonra çok güzelsin diyeceksin. Çok gerçekçi gelmedi bana yapamadık onu mesela.
0: Bunlar çok
1: olmadı.
0: Güzel olmuş.
1: Bu orada diyorum ya 4-5 yıllık fotoğraflar.
0: Evet.
2: Direkt doğal ortamda zaten.
1: Evet.
0: Doğal ortamda ama ona da izin vermişler.
1: İşte öncesinde tabii biraz sohbet ediyorsun. Belki kimisinin evinde kalıyorsun. Bir çayını kahvesini içiyorsun. Ondan sonra zaten direkt fotoğraflar.

0: çekmek çok zor. Çünkü utanıyorlar, çekiniyorlar.
1: Tabii canım, öyle gidip de şey gibi.
0: Yok, mümkün
1: hani
0: değil.
1: Hani gidip kadına ben seni çekeyim sonra şimdi before after yapmak.
0: Yok yok, hani sıradan fotoğrafını çekmek bile zor. Daha yeni işte evet. Hindistan'da bazı böyle otantik kişileri görüyoruz. Yok, fotoğraf istemiyoruz diyor.
1: Yani. Hani estetik cerrahlar before after, önce sonra yapıyorlar ya. Tam öyle olmamış bu. Bak Ceyhun, bir daha versene o fotoğrafları. Tam böyle şuradaki mesela gerçekten before and after. Yani güzel bir cümlenin ne kadar büyük bir gençleştirici, güzelleştirici. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Yüzü, gözü, ruhu kaldırıcı bir etkisi var.
2: Gözleri bile gülümsüyor.
1: Tam önce ve sonra bunlar aslında. Evet. Çok güzel.
0: İran'dan mesela. Bu ablamız bu maskeyi takmasının sebebi... Evlendikten sonra maskeyi takıyorlar. Her 10 yılda bir maskenin kalınlığı artıyor. Ona göre daha çok saygı duyuyorlar onu gördükçe.
1: Rütbe gibi.
0: Evet, hala da takıyorlar.
1: Hmm. İşte yerel kültürler. Evet. Yani bunlar gelenek, görenekler. Keyifli. Evet, garip geleni var mıydı size? Anlayamadığınız, yok artık dediğiniz.
0: Yani tabii Amazon'daki kabilede çok böyle sertler. Maymunu avlıyor, direkt hemen hop.
1: Çiğ mi?
0: Yok, çiğ değil. Ha. Hem haşlıyor, hep haşlama yapıyorlar genelde. Balık avlıyor, onu da haşlıyor ama yağ yok. Tadı tuzu pek olmuyor böyle şeylerin. Yani onların gelenekleri tabii biraz tuhaf. Öncesinde şu an yapmadıklarını söylüyorlar ama ben hala yaptıklarını tahmin ediyorum. Aileden biri ölünce onu yakıyorlar. Kalan kemiklerden çorba yapıp evdeki fertler onu 5 gün içiyor. Niye bunu yapıyorsunuz diyorum. Ölüyü diyor, bizim ferdimiz diyor, diğer tarafı İyi anarak uğurlamak için diyor. Şimdi bize başta çok saçma geliyor ama biz orada da olsak belki biz de öyle olacak.
1: Çok normal
0: çok
1: gelecek.
0: Çok ilginç kültürler var.
1: Çok normal gelecek biz orada doğup büyüsek. Bunlar adet gelecek işte.
0: Sadece yerli değil. Ben Sibirya'da, Moğolistan'da çok şaman ayinlerine katıldım. Hani şamanlar çok fotojenik oluyor. Onların fotoğrafını da çekmek istiyordum. Sonra onların o kültürlerini görünce anladım ki bizim inanışlarımızda çok benzer şeyler var. Şu tahtaya vurma mesela şamanik bir şey aslında.
1: Bizde i̇şte, çok şaman adetleri var.
0: Evet, at nalı ya da nazar boncuğu bunlar hep oralardan geliyor. İşte gidenin arkasından su dökmek. Hani bu örnekleri çok çoğaltabiliyorsunuz.
1: Ya dünyanın öbür ucundan ne bileyim ya da batıda diye gördüğümüz pagan, işte şaman. Aslında çok adet dolaşıyor çok dünya benzer. İçinde. Çok, çok benzerlikler
0: var. Ben hatta bu çok güzelsin fotoğraflarının bazılarında var. Latin Amerika'da yerli kabilesinde kadınların fotoğrafını çekiyorum. Sonra dikkatimi çekti. Hepsinde çengelli iğne var. Bütün kolyelerinde. Hmm. Bizim Hatay'da, oralarda hala teyzeler eteğinin bir tarafında çengelli iğne asabiliyor. Ben bunu Sibirya'daki bir Rus şamana sordum. Ya dedim, burada dedim ben böyle böyle bir şey gördüm. Çünkü o da Latin Amerika'ya gidiyormuş bazı ayinlere katılmak için. Dedi ki bu dedi sizden çıkma dedi. Sizin Göktürk şamanları zamanında dedi buradan Amerika kıtasına gittiler ve bu adetleri götürdüler. Dedim hani ilk başta inanamıyorsun, ne alaka diyorsun. Siz diyor nazar boncuğu takıyorsunuz diyor. Oradaki aslında keramet boncukta değil, o çengelli yine de diyor. Çünkü metal kötülüğü geri yansıtıyor. Bunu şamanlar kullanıyor. Şamanlarda hep metal ayna vardır. İsterseniz demir bir parça asın, isterseniz ayna asın. Aynı görevi görüyor. Sizin Göktürkler diyor buradan. Aa, evet.
1: Kıskananlar, yerimde olmak isteyenler, o kenafir gözlerini gözüme dikenler, şu koca bir metalle size.
0: Şimdi çok ilginç değil mi yani? Gerçekten Latin Amerika'ya gidiyorsunuz, Kolombiya'da bir kabilede kadınlarda çengelli iğne var. Hatay'a gidin, ben bunu paylaşınca takipçilerim yazıyor, benim teyzem takıyor diyor hala. Eteğinin çok bir tarafında ilginç. Çengelli iğne var diyor. Aa. Tabii bunları görünce ne yapıyorsunuz? Yine gezmek istiyorsunuz. Başka yere gidelim. Sonra ne yapıyorsunuz? Evleniyorsunuz, beraber gidelim diyorsunuz.
1: Sizi niye hep konuşturmuyor ya? Neden konuşturmuyor ya? Bıt bıt bıt kendi konuştu bütün programda hep.
2: Aslında
1: hep böyle mi? Evde de
2: tersiyiz.
1: Mi öyle?
2: Tam tersiyiz evde. Ben böyle burada sessiz durduğuma bakmayın.
1: Beyin bilir, burada beyin bilir, evde durdurdur mu?
2: Şey, oynuyorum.
0: Yok, o şimdi ilk başta biz tabii gezerken videoda çekiyoruz ya, şimdi kamerayı çıkartıyorum ben, konuşmuyor.
2: Çok heyecanlanıyorum.
1: Ama çok haklı, bir şey söyleyeceğim. Bu öyle bugünden yarın olacak iş değil.
2: Değil mi?
1: Evet, yok haklı.
2: Şimdi yeni alıştım Mehmet'in kamerasına artık. Böyle daha fazla konuşmaya başladım. Normalde hiç susmam yani vır vır vır ama.
0: Çünkü gezerken mesela ben bazen orada diyorum sıradan bir yer diyorum. Zülal çok seviyor. Orayı öyle yorumluyor. Bu sefer izleyenlerin ekstra hoşuna gidiyor. Hı. Özellikle kadın takipçiler. Kadın gözüyle birini yorumlaması bizim için de değerli diyor. Hı hı. Elimizden geldiğince işte gittiğimiz yerleri.
1: Hayat ne kadar ilginç değil mi? Şimdi siz şu anda programı buradan açtınız mesela diyeyim seyirci olarak. Baktınız Zülal Hanım'a değil mi? Mehmet Bey'e baktınız. Yaptıkları işi tahmin eder misiniz? Şöyle bir bakın. Bakın. Hiç tanımıyorsunuz. Eder misiniz? Etmezsiniz. Etmezsiniz. Şimdi Zülal Hanım'a şöyle bakınca bunu bir yargı olarak söylemiyorum. Bir şey olarak söylemiyorum. Tamamen bir saptama olarak söylüyorum. Zülal Hanım'a şöyle bakınca. Bu kadın gidiyor işte bilmem ne kabilesinde hamaklarda uyuyor maymun demezsiniz yani. Değil mi?
2: 38 bin adım atarak dağda böyle hı-hı. 7 saat sürdü o yolculuk ve benim ayaklarım, topuklarım kan topladı.
1: Bak kadın gibi
2: yani
1: anlatıyor.
2: Yani su toplamadı.
1: Çünkü bunu bir kadına, bir erkek bunu anlatmaz 38 bin adım diye.
2: Sayılarla, rakamlarla konuşuyorum.
0: Nerede kaldığımızı anlat.
2: Ve kaldığımız o hamak, biraz önce bahsettiğimiz hamağın olduğu yer tavukların kümesiydi. Ve bizi tavuk bitleri ısırdı. Biz bir ay boyunca böyle kaşınarak evet. gezdik.
0: Aylarca yani, geçmedi onun kaşınız.
2: Üç gün orada kaldık. Üç gece orada yattık. Ve şey, şimdi ilk gece korkuyorum çünkü açıkta yatıyoruz ve dağdayız. Sabaha kadar uyumadım ben stresten. Acaba işte vahşi hayvan gelir mi? Bir şey olur mu? Sabah uyanınca sordurdum ev sahibine Mehmet'e. Burada vahşi hayvan var mı? Var ya dedi adam. İşte şuraya dedi, şuraya dediği yer bizim kaldığımız yerin üç adım ötesi. Pars geldi dedi, üç kez dedi.
0: Jaguar
2: geldi dedi, üç kez. İşte ben onu kovaladım dedi.
0: Tavukları için dedi.
2: Şimdi uyuyabilir misiniz sonraki iki gece? Mehmet'in burada tepkisi ama tüh ya keşke bu gece de gelseydi de biz görseydik. İşte kaç insana nasip olur Jaguar görmek dedi.
1: Merak ve şey var, gazetecilik tutkusu. Hani onu günlerde görürüm ben bir daha Jaguar'ı diye
0: evet,
1: bakıyor.
0: Mümkün değil.
1: Yani
0: doğal
1: bana gelmiş ben oradayım, ayağıma Jaguar gelmiş.
2: Ben o kadar cesur değilim.
1: Ya ama çok anlaşılır.
0: Kesinlikle çok zor iş ama çok güzel uyum sağladı.
1: Ya o değildi. Sizin aileniz, anne baba. Ay biz verdik de bizim kızımızı gitti. Elin parsının oralar. Tavuk bitleri yiyor benim yavrumu demiyorlar mı?
2: Biz üç kız kardeşiz. Ortancayım ben. Ve çok böyle birbirimize düşkün bir aileyiz. İlk bu gezilere çıkmaya başladık. Zaten her şey görüntülü arıyoruz. Her geziden önce, her uzun seyahatten önce. Bu Latin Amerika'da yerli kabilesinin yanına gitmeden önce de hani her şeyi saatli bir şekilde söyledim. Yani biz oraya çıkıyoruz ama pazartesi günü 3 gün sonra saat işte 4-5 gibi sizin saatinizle inmiş olacağız ve size haber vereceğim. İşte merak etmeyin diye görüntülü. 5 dediysem en son 5'i 5 gece babamın mesajları telefonumdaydı. Böyle indiniz mi, ne yaptınız? Hmm. Onlar tabii diken üstündeler hep. Ama çok bize yansıtmıyorlar, keyif aldığımızı görüyorlar. Onlar da mutlu oluyorlar.
0: Ama zor.
2: Ama tedirginlikleri var.
1: El alemin kızını al, Parsların önüne at.
0: Ama yok, o da çok keyif alıyor.
2: Çok keyif alıyor.
1: Yok canım.
0: Yoksa yapılacak şey değil zaten.
1: Ben şu anda şey, memleket annesi gibi konuştum yani. Bu şu anda böyle diyorlar. Aldı kızı, Parsların önüne attı.
0: Annen diyor ki kendi gidiyordu diyor, kızı da sürüklüyor şimdi peşinden diyor yani. Hani...
2: Mehmet'in annesi de öyle söylüyor. Mesaj atıyor, kendin gittin yeter de kızı niye götürdün oralara, niye sürükledin?
0: Zor yerler ama mesela şimdi imkan olsa tekrar oraya gitmek isteriz. Gitmesi de çok zor. Bunun parayla ne kadar paranız olursa olsun bir yerden sonra kilometrelerce yürümeniz gerekiyor ve her şeyden uzaksın.
1: Doğru.
0: Tuvaletin yok en kötü.
1: AVM yok ya.
0: Yani, yani o yerli kabilesine gidince hani tuvaleti nereye yapabilirim? İşte böyle diyor yani hani.
1: Biz de bayağı öyle ortaya.
2: Ya son iki saate ağlayarak yürüdüm ben oraya giderken. Biz burada ne yapıyoruz? Deli miyiz biz? İşte bizi öldürecekler, kaçırıyorlar bizi diye. Dönerken de yolun tamamını yine ağlayarak yürüdüm. Ben o çocukları bir daha göremeyeceğim hayatım boyunca.
0: Altı çocukları.
2: Altı tane çocuk. İlk kez bir yabancı görmüşler. Ve o gözlerindeki pırıltıyı anlatamam.
1: İlk kez bir
2: İlk
1: yabancı.
2: Kez bir yabancı görmüşler.
0: Çocuklar ama.
2: Çocuklar.
0: Yetişkinler değil mi?
2: Çocuklar.
1: Ya bir de size böyle şey bakmıyorlar mı? Tuhaf tuhaf. Yani hiç benzemiyorsunuz ya onların. Onlar gibi evet. değilsiniz ya. Takılarınız, saç şekli. Böyle garip garip bakıyorlardır giydikleriniz.
2: Evet.
0: Merak ediyorlar.
2: Merak ediyorlar.
1: Çok farklı geliyorsunuzdur.
0: Soruyor, merak ediyorlar. Biz nasıl onların kültürünü merak ediyorsak, evet. onlar da bize soruyor. Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Bu işte bu tecrübeyi yaşamak.

0: çok değerli geliyor bize. Kimisi için hiç önemsiz gelebiliyor ama biz çok seviyoruz.
1: Çok, yok bence çok önemli. IT'cilik de değil mi mesleğiniz?
0: Evet, evet.
1: Sizin neydi?
2: Ben gıda mühendisiyim ama işimi yapmıyorum. Evet. Mezun olduktan sonra kısa bir süre yaptım. Şimdi kendi tasarladığım takılarımın satışını yapıyorum.
1: Oo, bunları böyle kabilelere falan götürüp
2: hediye ediyorum.
1: Dünya global şey diyelim, global bir markayım. İşte bilmem ne kabilesi bile benim takılarımı takıyor.
2: Evet, var Avustralya'da falan satışını da yaptığım yerler toptan. Ama çok seviyorum onlara benden bir parça bırakmak. Ha, çok güzel. Hoş oluyor.
1: Ne güzel.
0: Hindistan'ı daha yeni anlatsana.
2: Daha yeni mı? Evet.
1: Ne oldu?
2: Mehmet fotoğrafımı çekiyordu bir kapı, çok güzel bir kapının önünde. İçeriden bir kadın çıktı. O kadar güzel ki, yerel kıyafetli. Böyle çat pat selamlaştık, konuştuk. Çok enerjikti ama kadın. Sonra biz tekrar geziye devam ettik ama aklım kadında kaldı. Yani evini görmek istedim ve keşke dedim bilekliklerimden çantamda da var. Hediye etseydim, hatıra kalsaydı. Tekrar biz dönüşte uğradık evine Susila. Seslenip içeri girdik. Hem evini dolaştık, evlerini görmüş olduk. Hem bilekliklerimden hediye verdim ona bir tane. Şimdi Hindistan'da da benden bir parça var.
1: Değil mi?
0: Şimdi evini gördük ama evinin önünü videoda çekiyorum. Her taraf inek ve inek pislikleri de var. Öylesine bir sokak. Evin içine girdik. Ev nasıl?
2: Benim evimden temizdi. O kadar yani düzenli. Çok çok güzeldi. Yani o klasik kafamızdaki Hindistan'a çok tersti. Tertemizdi.
0: Her yeri bal dök yalan. Tertemiz. Hiç
1: ama
0: beklemezsin
1: Hindistan
0: dışarıdan öyle bir şey.
1: Hindistan evleri kirli değil ki, temizdir. Yani benim de mesela kaldığım evlere bakınca tertemiz.
0: Ama işte Türkiye'de öyle bilinmiyor ki. Hı-hı. Ben bunu paylaşınca şey diyorlar, siz özel olarak gittiniz oraya.
2: Yok, reklam yapıyorsunuz.
1: Değil ya, işte bu, ben bu ön yargıya da hastayım.
2: Ah maalesef.
1: Ay Hindistan mı ya, ben de gittim. Aylarca kaldım, dolaştım bütün Hindistan'ı. Hiç öyle ay Hindistan falan değil. Yani öyle bir şey yok. Bir de o kültürleri, o insana saygıları.
2: Kesinlikle.
1: Yani o kadar etkileyici ki. Kesinlikle. Bayılıyorum.
0: Çok sıcaklar, çok misafirperverler ve bir de çok garibanlar hani bizim gördüğümüz. Bizdeki o işte sosyal medyadan görüldüğü gibi kesinlikle değil.
1: Değil, değil. Yani çok şey bir ön yargı var orayla ilgili.
0: Biz yeni geldik oradan. 3 hafta gezdik. Şimdi dinleniyoruz. 2 haftadır hiç evden çıkmadık dost doğru. Ama tekrar gideriz Hindistan'ın o gezmediğimiz yerlerine tekrar gideriz.
1: Böyle maymun falan haşlanırken tövbe bismillah Rabbim sen affet bizi. Böyle ay şu anda canım mantı çekti oluyor musunuz aynen, oralarda ya da?
2: Olmaz mı?
1: Şimdi bir kadın budu köfte olsa da yesem.
2: Bende ne listeler birikiyor
1: böyle.
2: Bir
1: biber dolması.
2: Evet, bayılırım.
1: En çok neyi özlüyorsunuz? Annemin bir Samsun bir de.
0: Türk kahvaltısı yani o kahvaltının alternatifi yok dışarıda. Onu çok özlüyoruz.
2: Kesinlikle. Türk çorba, böyle başka. Sıcak çorba içelim istiyoruz, tanıdık. Yani bazen ben kendi kaşığımı çatalımı özlüyorum. Hı-hı. O bile yeterli olacak. Hani yanımda olsa o bile yeterli olacak yani. Yok şey hani o ortamı yani evimi.
0: Ama iki günde bir sürekli yer değiştirmek bazen her gün o çok yorucu oluyor, çok zorlayıcı oluyor. Bazen gece ben uyanıyorum öyle bir anlık tuvalet niye bu kadar uzakta ya da niye bu kadar yakında ay, diyebiliyorum. Haklısın. Nerede olduğumu çok anlayamıyorum
2: hangi
0: bazen.
2: Oteldeyim?
0: Sürekli yer değiştirmekten.
1: Kafa karışır.
0: Kesinlikle.
1: Nerede uyandık ne oldu.
2: Evet.
1: Ama bir taraftan da insanın adapte olma yeteneğini ne kadar geliştiren artıyor bir şeydir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
2: Evet, kesinlikle.
1: Bir yargılamalarınız azalmıştır bence. Hani böyle oturduğumuz yerde ahkam kesip öldürürüz. Gördükçe anlamak daha kolaylaşıyor. Yargılar azalıyor. Bir o olmuştur.
2: Kesinlikle.
1: Bir de adapte olma yeteneğiniz ne kadar artmıştır. Bir dostlarınız olmuştur.
0: Kesinlikle.
2: En keyifli yanı. Hı-hı.
0: Şimdi iyi kötü nereye gitsek hep bize kapısını açan birileri var. Bu Amerika'da olur, Brezilya'da olur. İran olur hiç fark etmiyor. Nereye giderseniz gidin bir şekilde sağ olsunlar tanıyorlar, davet ediyorlar. Sonra arkadaş oluyoruz. Onlar bize geliyor, Samsun'a geliyorlar. Yolları düşüyor bir şekilde. Yani o network inanılmaz büyüyor günden güne.
1: Ve özünde de galiba bütün bunların sonunda hepimizin aynı olduğu sonucuna varılıyor. Değil
2: dünya
1: mi?
2: Dünya küçülüyor.
0: Biz, düğünümüze mesela Rusya'dan arkadaş geldi. Kalktı Rus St. Petersburg'dan geldi. Los Angeles'tan gelen var, Çin'den gelen var.
1: Aman ne anladım ben. Sen git kabileleri dolaş dolaş Los Angeles'tan arkadaş geldi.
0: Ama oradan
1: bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ben bu ne?
0: Keşke oradan da gelebilseler.
1: Yani... Tabii orayla haberleşemezsiniz de döndünüz mesela o kabileye bir teşekkür telefonu açmak isteseniz.
0: Bazılarıyla var biliyor musunuz iletişimimiz? Şöyle ki o köyden arada bunlar ayda bir merkeze gidiyorlar bir şeyleri almak için ve telefonları var hepsinin. bu mesajlaşma uygulamasını da kullanıyorlar. Arada fotoğraf gönderiyorlar bize. Evet. Yani o çok tek tük arada var öyle.
2: Çocukları görebiliyorum bazen. O bıraktığım çocukların fotoğraflarını görebiliyorum.
1: Ne acayip duygular. Ne kadar şanslısınız bir taraftan. Kesinlikle. Ama bu şansı siz yaratmışsınız.
0: Yani kolay şükür değil. Hani bir şekilde bunu dedim ya biraz önce, hani Milli Piyango çıksa ancak yapabilirsin. Bizde hani o imkan olmadan böyle bir zenginliğimiz, lüksümüz var.
1: Yaratırken takıları yaparken, tasarlarken bu kültürlerin etkisi de oluyor
2: kesinlikle
1: mu?
2: Kesinlikle oluyor. Yani Hindistan'da o renkler, rengarenk her yer, her şey çiçekli. Ve o kadar istedim ki eve döneyim rengarenk şeyler çalışacağım dedim. Hı-hı. İşte kırmızılarla pembeleri, turkuazlarla yeşilleri. Çok etkileniyorum.
1: O da işte başka bir perspektif. Peki çocukken de böyle miydiniz?
0: Değildim ya.
1: Gezeyim, dünyayı göreyim. Kültürlerde neler oluyor? Başka bir, bilinmeyeni merak etmek.
0: Hep şu vardı yani, yurt dışına gitmek için zengin olman lazım.
1: Vize gerekiyor hocam.
0: Vize gerekiyor.
1: Zenginlikten önce
0: İyi vize. Dil bilmek gerekiyor. Bunu ben 28 yaşında o Tayvan'a gittiğimde o bariyer bende kırıldı. Çünkü gördüm ki çok iyi dil bilmeye gerek yok. Çok varlıklı olmaya da gerek yok. Tayvan'da ben toplu taşımaya binip gezebildiysem dedim ki her yere gidebilirim. Fotoğrafçılık da hobimdi. Tayvan seyahatimden döndükten sonra artık ofiste çalışamayacağımı anladım. Ve fotoğrafçılığı işim haline getirip ufak ufak gezmeye başladım. Yoksa öncesinde böyle bir şey yoktu bende.
1: Mesela Tayvan'da her şeyi sorar mısınız gittiğinizde? Bu ne, bu ne yemeği? Bu ne, bu ne?
0: Şimdi elimden geldiğince gittiğim yerde nasıl evleniyorsunuz? Ölüyü nasıl defnediyorsunuz? Nasıl gömüyorsunuz? Bu kültürleri anlamaya çalışıyorum. Hani kimisinde evlilik, bizde öyle bir şey yok diyor. Hemen pat diye gidip bir yerde evlenebilirsin diyor. Kimisinde günlerce sürüyor. Genelde de bu Orta Doğu'da, bizim bu taraflarda öyle
1: Hindistan
0: kültürler var.
1: Hindistan'a nasıl evliyorlar?
0: Ya da Hindistan, evet.
1: Denk gelmişsinizdir.
0: Çok
1: düğüne.
0: İstedik, evet, gördük çok, ama hani böyle bir davet alamadık.
1: Günlerce günlerce caddelere taşılıyor, oralarda geçitler yapılıyor, otellerde yapılıyor, oralarda yapılıyor. Çok acayip.
2: Öyle mi? Sonraki sefere.
1: Takılar, takılar, takılar.
2: Altınlar değil mi?
1: Neler neler takılıyor. Yani zengini fakiri çok şey takılıyor ve yapılıyor. Orada çok zengini
2: seviyorlar
1: fakiri bakmıyor.
2: Seviyorlar o gösterişi. Evet.
0: Siz de Hindistan'ı sevmişsiniz
1: bayağı. Ben çok sevdim Hindistan'ı.
0: Yani. Biz de çok sevdik.
2: Biz de çok sevdik.
1: Bence Hindistan da before after olan bir yer. Yani Hindistan'a gitmeden önceki sen ve gittikten sonraki sen diye ikiye kesinlikle ayrılan bir yer. Yani benim gözümde Hindistan öyle bir yer. Pek çok yer öyle ama orada başka bir büyü var gibi. Peki neden ölüler ve evlilikler, düğünler?
0: Çünkü bir topluluğu tanımak için genelde bunlara bakıyor işin uzmanları. Hani ben antropolog değilim, işte dil bilimcisi değilim. Kendimce fotoğrafçıyım, dünyayı geziyorum ama gezerken de işte bu Zerdüşlerde mesela bunu öğreniyorum. Bunun bir benzeri Moğolistan'da yaşayan Duka Türklerinde de var, biliyor musunuz? Yaklaşık 200-240 kişi ve bunlar gerçekten Türklerin soylarından geliyor. Duka Türkleri geyik besliyorlar. Geyik sütü içiyorlar, ben de içtim. Onlarda da biri ölürse ormana bırakıyorlar ölüyü. Diyorum niye? Hayvanlar, kuşlar onu yesin işte, ondan faydalansın diye. Biri İran, biri Moğolistan, çok bambaşka kültürler. İkisinden böyle kontak kurmak hoşuma gidiyor, bu gibi şeyleri yakalamak.
1: Evet. İlginç kültürler.
0: Ya da çocuklara nasıl bakıyorlar mesela? Nasıl? Anlatsana o Kogilerde, Arhuakolarda.
2: 1,5 yaşında çocuk bütün evin işine hakimdi. 1,5 yaşında çocuk.
1: Ne?
2: Tabii. Yani su taşımaksa su taşıyor.
0: Nehirden su getiriyor.
2: Nehirden su getiriyor.
1: O bir gün buçuk yaşındaki yemek, çocuk bir buçuk nehirden çocuk. Su getiriyor.
2: Evet, annesi yemek yaparken ona yardım edebilmek için.
1: Başka ne
2: bir
1: yapıyor?
2: Bir buçuk yaşındaki çocuk. 4 yaşındaki, 5 yaşındaki o gün öğlen ya da akşam ne yenecekse gidiyor, onları topluyor, geliyor.
0: Bir üstü de kardeşlerine bakıyor. Yani zaten 10 yaşındaki de kardeşlerine bakıyor. Ama 1,5-2 yaşındaki kendi yemeğini kendi yiyor hiçbir şekilde. Sen bunu yiyeceksin, peşinden koşmak falan yok.
1: Ne kadar ilginç. Evet.
2: Çocuk sayısı arttıkça orada hayat kolaylaşıyor.
0: İş gücü artıyor.
2: Onu gördüm. Çünkü iş gücü artıyor. Yardımcı artıyor sana.
1: Aa, kadınlar biraz öyle de bakıyordur.
2: Evet.
1: Ev işi yapan erkek de var mı yine oralarda? Yoksa erkekler yine ev işinden kurtarıyorlar mı?
0: Yok yok, erkekler de yapıyor. Çünkü onların da ağır işleri var. Bizim o gittiğimiz aile kakao yetiştiriyor. Evet. Onların da tarlada, dağda, bahçede işleri oluyor. Evde anne biraz çocuklarla ilgileniyor ama mesela gün içinde bakıyoruz çocukların hiçbiri yok. Ben merak ediyorum ya, 2 yaşında çocuk, daha burası neredeler? Merak etme, işte bir şey toplamaya gitmişlerdir diyorlar.
2: Hani düşebilir yani, hiçbir şey olmasa, kötü bir şey olmasa bile çocuğun ayağı kayar ve dağda düşer. Ama öyle korkuları yok.
0: Geldiler, neyle geldiler?
2: Geldiler ve evet, meyve toplamışlar. Akşam yemeğimizi toplamışlar, geldiler çocuklar.
1: İlginç. Peki bir kaza olduğunda ya da kayıp olduğunda çocuklarını kaybettiklerine bakışları ne? Onu kabulleniş şekilleri ne?
0: Yani onu ben çok
1: bunu
0: tecrübe
1: çok doğal
0: etmedim.
1: Karşılıyorlar. Onu o da çok... olabilir. Hani o korku olmadığı için onu bir döngü olarak
2: evet.
1: görüyor olabilir.
2: Yani doğaya çok saygı duyuyorlar. Hı-hı. Hani bir şey alıyorsan doğadan bir şey vermen gerekiyor diye düşünüyorlar. Hani şu an düşündüğüm yüksek ihtimalle onu dediğiniz gibi sakinlikle karşılıyorlardır. Hani doğaya verdik gibi.
0: Yani gidip
2: öyle tahmin ediyorum.
0: Bir Amazon'da balık avlayacaksa iki tane avlıyor. Aslında çok orası acayip zengin. Boş olta at, balık takılıyor. İki tane yeter diyor. Ya da gidip bir orman tavuğu avlayacaksa iki tane vuruyor. Fazlasına diyor gerek yok. Bu bize şimdi karnımızı doyurur diyor. Stok yapmıyor yani. O gün doydu, ertesi gün bakarız diyor. Genel zaten hayata bakışları hep böyle. Evet.
1: Zaten bu stokçuluk savaş olan ülkelerde çok yayılan bir kıtlık bilincidir ya, savaş gören ülkelerin sorunudur. Oralarda o doğal hayatın içinde öyle savaşı görmeyince...
0: Evet, kesinlikle.
1: O öyle bir kıtlık bilinci yok, stoklama derdi yok.
2: Evet.
0: Bütün yiyecekleri mesela o yerli kabilelerinde evin üstüne asılı ve hani ev dediğim onlar maloko diyor, bu sütlüye kadar. Bir köşede bir aile, bir köşede bir aile, hiçbiri bölme yok. Bütün yiyecekler ortada. Diyor ki eğer biri açsa diyor alır oradan yer diyor. Hani açsak hepimiz açız, toksak hepimiz tokuza getiriyor aslında.
1: Mülkiyet kavramları, bu ev benim.
0: Yok.
2: Yok.
0: Zaten o mesela Kolombiya'da, Brezilya'da bu saydığımız yerlerde devlet onları destekliyor. İstediğin yere, istediğin ev yapabiliyorsun. Onlar için serbest. Kolombiyalı gidip atıyorum Bogota'da yaşayan gidip onu yapamıyor. Hı. Ama o yerlilerden olanlara serbest bu gibi şeyler. Çünkü o ülkeler özellikle de Brezilya bu zenginliğin farkında. Yani Amazon'da hala el değmemiş insanların olduğu biliniyor ama oralara gitmiyor mesela.
1: Ne kadar güzel bu arada, yani yerlileri hani tukaka yapmadan
2: sahip çıkıp destekliyorlar.
0: Tabii konu çok uzun. Şimdi Brezilya'da FUNAI adında bir oluşum var, devletin oluşturduğu, yerlilerin hakkını koruyor. Siz oraya gitmek isterseniz elinizi kolunuzu sallayarak gidemiyorsunuz. FUNAI'ya projenizi sunuyorsunuz. Eğer yerlilere bir fayda sağlayacak proje ise o zaman gidebiliyorsunuz. Belgeselciyseniz izin vermiyorlar. Biyologsanız izin vermiyorlar. Oradan ilaç yaparsınız bitkilerden diye. Ben nasıl aldım? Orada şans eseri bir diş doktoru, antropologla tanıştım. Daha önce o kabilelerin farklısına gitmiş. Bütün izin süreçlerini o halletti. Ben de yaklaşık 1500 dolar verip bir tekne kiraladım bir ay boyunca. O yerlilerle beraber onların köyüne gidelim. Onların istediği eşyaları taşıyalım ve geri dönelim diye.
1: Beni de yanınıza alsanız giderken ya. Çocuğunuz diye alamaz mısınız beni de? 3 yılda büyüdü bizimki biraz şey, azman, çabuk büyüdü diye. Ne kadar güzel bu hikayeler.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?
0: Yani olur tabii, biz klasik Türk ailesinden gelmeyiz
1: 38
0: aslında.
1: 38 bin adım diyor, ayak topuklarım diyor, i̇şte o kanadı zaman diyor, işte... canım yandı diyor.
2: Evet, nerede çocuk?
0: onu biz de kestiremiyoruz yani, çocuk olunca ne yapacağız? Onu yaşayıp göreceğiz
1: hep. Bence çocuğu da dolaşırsınız.
0: Evet, öyle tabii olur ki. Muhtemelen.
2: Ya. Yani
0: öyle
2: bu olur. Kadar zor geziler bunlar olmaz. Azıcık daha yumuşar. Öyle
1: sizinki
2: devam
1: de bir buçuk yaşında su getirmez ama baba şu bileti alalım mı der. İlk söylediği şey. Baba şuraya ucuz.

0: Aşık var.
1: Alıştık. Ya bir de o çocuk büyüyecek bakın 6 yaşından sonra okul var.
0: İşte evet.
1: Ha, ne yapacaksınız?
2: Mutlaka bağlanacağız yani.
1: Değil mi? 8 ay, 9 ay. Değil mi?
0: Şimdi o zaman bana diyorlar tek gezersin. Ben diyorum ki ben tek gezmek istemiyorum ki. Hani dışarıda yine öyle bir algı var. Hani erkeksin sen çık tek gez.
1: O çocuk ya, niye gezmiyor ya?
0: Ya da ben eşimle niye gezmeyeyim?
1: Hani, zaten kadının gezmesi gerekiyor. O ayrı ya çocuk da yani beraber.
0: Yok işte hani çocuk olursa okula giderse anne evde beklerim. Kalır. Bekler, evet, ben gider gezerim de onu ben de istemiyorum ki diyorum.
1: Zor, sizin de bak bu ikilem zor bir ikilem çözülmesi.
0: İşte onu yaşayıp göreceğiz ya.
2: Ondan zamana bırak.
1: Ben yoruldum artık istemiyorum dediğiniz zamanlar oluyor mu?
0: Gezmek konusunda evet. Çok yoruluyoruz. Kesinlikle çok yoruluyoruz ama işte hep bir amaç olursa işin ucunda. O kabileye gitmek, Duka Türklerine gitmek varsa orada fotoğraf çekiyorsun. Ya o fotoğraflar benim için çok değerli. O yorgunluğa değiyor. Ama dümdüz rastgele bu kadar yorulmaya değmez kesinlikle.
1: Evde arşiv?
2: Evimiz müze gibi.
1: Ya. Evet. Her yerden bir şey var. Artı kitaplar vardır. Artı fotoğraf, yani dijital ortam dahi olsa bir şeyler vardır.
2: Evet.
0: Yani şamanlardan aldığım benim şeyler var mesela. Amazon'daki o şaman boynuna bir kolye asmış. 20-30 tane maymunun dişlerinden yapılma bir kolye. Ben onu ondan aldım mesela bir şekilde. Hani onun rızasıyla. O evde duruyor.
1: En garip, en sizi şaşırtan olayı merak ediyorum. Bütün bu seyahatlerde.
0: Yani hani benim tek yaptığım zamandan ben Afganistan'ı bir ay gezdim. O zaman tabii bazı gruplarla bir şekilde tanıştım. Ve o gruplardan birinin lideriyle kendimce röportaj yaptım, fotoğraflarını çektim. Adam beni çok sevdi ve bana koynundan bir şey çıkardı, böyle kumaşa sarılmış. Bu dedi, al sende kalsın, ben seni çok sevdim dedi. Dedim, bu nedir? Sert de bir şey. Dedi, kurdun, kafatasındaki kemiğin şurasından yapılma, içinde okunmuş başka şeyler var. Aslında bizim biraz muska gibi. Hı. Bu üstünde olduğun sürece sana kurşun işlemez dedi. Kurşun böyle gider, böyle gider, seni vurmaz dedi. Hatırlar mısınız, Eşkıya filmin son sahnelerinde böyle bir şey vardı. Hı. Şener Şen kolyesini düşürüyor ve sonra kurşunlar isabet etmeye başlıyor. Hani oradaki adam anlatınca direkt bunlar gelmişti aklıma. O da mesela bizim evde duruyor.
1: Ha, evde duruyor. Üstümüzde
0: evet, evet.
1: Değil şu
0: yok,
1: anda.
0: Yok yok. Onlar evde özel yerde duruyor.
1: Evet, ilginç.
0: Ya böyle tabii Meksika'da 5,5 ay gezdim. Otostopla gezdim birçok yeri. Yanlışlıkla ben bir Alman gezginle beraber gangsterlerin arabasına otostop çektim.
1: Tarahumara
0: yerlerini
1: hayır,
0: ararken.
1: Otostop çekiyor, onları aldı mı?
0: Şimdi şöyle, Tarahumara yerleri bu Meksika ile Amerika sınırına yakın yerlerde yaşıyorlar. Oralarda otobüs falan yok. O da fotoğrafçıydı. Biz otostop çekiyoruz. Bir kamyonet geldi, üstünde elinde ağır silahlı adamlar durdu. Camı indirdiler. Amigo, ne yapıyorsunuz burada dediler. Ya dedik, biz fotoğrafçıyız işte. Yerleri arıyoruz ama inanmıyorlar çünkü orada bazı böyle sağlığa zararsız şeyler yetiştiriliyor. Onları alıp Amerika'ya götürüp işte satılıyor, bir şeyler oluyor. Bizi öyle zannediyorlar.
1: Sağlığa zararlı.
2: Zararlı.
0: Evet.
1: Zararlı, çok zararlı.
0: Zararlı demedim mi?
2: Zararsız.
0: Ha, pardon, sağlığa zararlı şeyler işte alıp götürüyorlar falan. Bizi öyle zannettiler. Biz bir şekilde kendimizi inandırdık ama adamın elinde de böyle silah var. Ve 1000 metre mesafede duruyorsunuz. Sonra bizim iyi çocuklar olduğumuza inandılar. Tamam amigo dediler. Gittiler. Biz sonra başka bir arabaya otostop çekip yolumuza devam ettik. Bunun gibi yaşadığım çok şey oldu.
2: Bana da Peru'da salmonella bulaştı. Benim için o çok zordu.
1: O kadının çektiği ne ya?
0: O çok kötüydü o dönem ya çok, orası.
2: O biraz önceki 2,5 aylık seyahatte. Ve salmonella bulaştı. Hastaneden taburcu oldum. Sonrasında bir saat sonra biz 52 saatlik otobüs yolculuğuna çıktık.
0: Evet, Peru Cusco'dan ta Ekvador'a kadar karayoluyla.
2: Çok zordu.
0: Yani 2 günden de fazla bir karayolculuğu.
2: 52 saat otobüsle.
1: Ne diyeyim ben o zaman? Yani Allah tamamını erdirsin. Sağlıcakla kalın. İyi yolculuklar. Bon voyage. Yallah.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

масло.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Gün dönüp bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yudum yılları al.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.